0: This is UMF Radio.
1: Connect with us online at UMF.

Recorded live at Ultra, this is Joris Voorn on UMF Radio.

0: This is UMF Radio.
1: Connect with us online at umfradio.com.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor. Metro FM.
2: Limitsiz git müzik.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz.

Esclavas. Metro F. Énergique. Dynamique. Limite 6. Hit musique.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Limitsiz.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Reklamlar. Meksika'dan Burning Man'in Black Rock Desert'ına, oradan dünyanın farklı şehirlerine uzanan Mayan Warrior, Generic Music'le 10 Ekim 2026'da İstanbul'a geliyor. Sanatçılar, müzisyenler, tasarımcılar, mimarlar ve teknoloji ekiplerinin ortak üretiminden doğan Mayan Warrior, elektronik müziği, ışık, görsel sanat ve sahne tasarımıyla bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Geri sayım başladı. 10 Ekim'de Life Park'ta buluşuyoruz. Biletler satışta. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard, Vera Müzik ve Freebird Agency organizasyonuyla 9 Ekim'de Ankara, 10 Ekim'de İzmir ve 11 Ekim'de İstanbul'da. Tüm detaylar online bilet satış platformunda. Meyda sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
1: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Unutulmaz melodiler ve büyüleyici bir canlı performans için yerinizi alın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Reklama. Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Mulțumesc.
1: Yeşilay.
2: Reklamlar.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul,
3: always metro.
1: Ankara,
3: Bodrum,
1: Bursa,
3: Antalya,
1: İzmir,
3: always with you,
1: forever metro.

0: Reklam var. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
0: ekspertiz. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan...

0: Bende Skoda var. Reklamlar.
1: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piya Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Meyda sponsoru Karnaval. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Sie ist verliebt in ein Sie. Oh, Marjolisa, Kimi, Schabemischen, Seine Tochter.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Reklamlar. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Just feel the music. On your favorite radio station.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: That's left, right, left, right, left, right, go.
1: Benim bankam iş, iş bankası.
2: Meksika'dan Burning Man'in Black Rock Desert'ına, oradan dünyanın farklı şehirlerine uzanan Mayan Warrior, Generic Music'le 10 Ekim 2026'da İstanbul'a geliyor. Sanatçılar, müzisyenler, tasarımcılar, mimarlar ve teknoloji ekiplerinin ortak üretiminden doğan Mayan Warrior, elektronik müziği, ışık, görsel sanat ve sahne tasarımıyla bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Geri sayım başladı. 10 Ekim'de Life Park'ta buluşuyoruz. Biletler satışta. Mega sponsoru Karnaval.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Alıcı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz. Metrol.

0: Reklamlar. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20 başlıyor.
0: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20'de geri sayım yapacağız. Cengiz, radyonuzda en çok sevdiğiniz 20 şarkı. Önümüzdeki dakikalar boyunca arka arkaya radyonuzdan sizler alışacak son derece keyifli saatler, dakikalar bizleri bekliyor. Listemizde bu hafta bir yeni giriş var. Bir şarkı listeyi terk etti. O da 17. haftasında DJ Goja'dan Michiko. 20 numaradan geri sayıma başlıyoruz. 9. haftası 17 numaradan 20 numaraya çıkış kapısına geldi. Element 115, Sophia Reis'le birlikte Final Minutes'la 20 numaradan geri sayım başladı. 20 numara.

Metro FM Top 20 listesinde 20 numaradan geri sayım Final Minutes'ta başlamıştı. 19 numaraya geldik. 12. haftasında düşüşteki şarkı, o da çıkış kapısına bir adım daha yaklaşmış. Bia geliyor, We Go On.

0: Top 20 listesinde adım adım ilerliyoruz. Zirve yolculuğumuzdayız. Daha yolun başındayız. 18 numarada geçtiğimiz haftadan bu haftaya bir basamak yükselen Peggy Guevara Star şarkısı var. Woman.
1: 18 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde 17 numaradayız. Peggy Goo ve Ira Star'ı geride bıraktık 18 numarada. Yükseldik bir basamak ve 17 numarada Skater var 16. haftası tamamladı ve 1 numaraya çıktı.

0: Metro FM Top 20 listesinde geri sayım devam ediyor. 17 numarada Dance geride kaldı, bir basamak yükseldik. 16 numarada 11. haftasını tamamlayan Fat Puppy var. Freaked Out bu hafta 16 numara.
1: 16 numara.

Metro FM Top 20 listesinde zirveye yolculuk yapıyoruz. 15 numaradayız. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya 3 basamak yükseldi. Henüz daha ikinci haftasında ama sevenlerin sayısı hızla artıyor. Mal P geliyor. Just a little bit more. 15.

0: bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Limitsiz.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
4: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20 devam ediyor. Ben Cengiz. Zirveye yolculuğumuzda 13 numarada Kid Charing radyonuzda 13. haftasını tamamladı. Bu da zirve görmüş şarkılardan biri. Good Genoke.
3: 13 numara.

0: 20 listesinde Good Can'ı konuş numaradaydı. Bir basamak daha yükseldik. 12 numaradayız. İkinci haftasında ilk 10'a doğru gidiyor. İki basamak daha yükseldi. Nearly burada. Wasted.
1: 12 numara.

Top 20 listesinde 11 numarada dünya çapında son yılların en çok dikkat çeken seslerinden bir tanesi. 3. haftasında 2 basamak daha yükseldi ve ilk 10'a girmek üzere. Teddy Swims geliyor radyonuza remix ile Mr. Know It All. 11.

0: 16 numara Fat Papi, Freaked Out. On 15 numara Mal P, Just a Little Bit More. 14 numara Ujjal featuring Ultranate, Move Into The Sun. 13 numara Kid Sharing, Good Yanuk. 12 numara Nearly, Wasted. 11 numara Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: 20.
0: Ve listemizde bu hafta 10 numarada Another var. 15. haftasını tamamladı şarkı Talk To You geliyor.
1: 10 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de Cengiz Radyo'nuzda en çok sevdiğiniz şarkıları arka arkaya çalıyorum. 9 numaradan zirveye yolculuğumuz devam ediyor haftanın tek ve yepyeni girişiyle. Jopito burada. Berber 9 numaradan listeye giriş yaptı.
0: 9 numara.

0: right, left, right, left, right, go.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Karnaval'da Metro FM Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Burası Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20'de Cengiz Radyonuz'da zirveye yolculuk yapıyoruz. 6 numaraya geldik. 6. haftasında yükselişteki şarkılardan bir tanesiyle J-Watt geliyor. Timberlake.
0: 6 numara.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz git müzik.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik

Top 20 listesinde 2 numarada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan ve önceki haftalarda zirveyi kimseye kaptırmayan Imagine Angel şarkısı var. Bad Times bu hafta 10. haftasını tamamladı. 2 numara.

0: Ama öncesinde önümüzdeki haftaların aday şarkılarını tanıyalım ve bakalım listeye girmeyi başaracaklar mı? Görelim Dimitri Vegas ve Whoops bu haftanın ilk yeni adayı.
1: Gelecek haftanın adayları Metro FM Top 20.

0: FM Top 20 listesinde bir numara öncesinde aday şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Dimitri Vegas bunlardan bir tanesiyle Whoops'a geldi. Diğer aday şarkımız Minelli'den Full Option.
1: Metro FM Top 20.

0: 4 numara Miyagi. I got love. I got love I feel. I got you my mind. 3 numara La Cassette and Guendo. Love. 2 numara Email Angel. Bad Times.
1: Metro FM Top 20.
0: Ve Metro FM Top 20 listesinde zirveye ulaştık. Bu haftanın bir numarası Türkiye'nin en çok sevilen şarkısı. Tame Impala geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve yine Metro FM'de zirvede. Loser Metro FM Top 20 listesinin bu hafta bir numarası.
1: Bir numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 sona erdi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. Oh, my Julie's a kimish, I'll be missing,

0: Yusufay.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel. Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.

0: Vibes. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz, limitsiz. Metro FM. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Metro FM. Enerjik. Enerjik. Dinamik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz. 70

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası, burası...
1: Metro FM. Ride with the mob, hamdulillah. Check in with me and do your job. Erg is the name, Bimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi playing.

0: dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the
1: world. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.